0: Sonun oşkıl alınçın.
1: Sonun oşkıl alınçın.
0: Sarıngır nyamcu.
2: Nyen kuna ba, çeçu de muyna. Derin ne, jersici nishtung ne çıgılı da ngabı çin yerga dağın. Jersici dabji bi çi çıksım. Vosici dabji bi çi çıksım inla. Zaba sığın. Şunyi tığndi, sarıngır nyamcu lemsin jen nangdun ne dijibşel.
3: 习近平等